sayihle bathi ke impilo khona la emsazweni wakho ke uhamba phambili uKhozi FM esikhathi ke njengamanje emzuzu ishumi ke nesishiyagalombili lishayileke ihora lesibili. Uyazi ke ngala sisikhathi suke sesingena la khona ke sikubhaxabula nje ngengoma sikunikeza umculo omnandi, kodwa ke la kule ngxenye siyayiqhathanisa iy'ngoma ziyeya izibe mbili ke sambe ke sikunikeza ingoma yethu yokuqala sizwe ukuthi ke iyiphi uzogcine uphume nayo uthi cha nansi engiyithandayo kulezi iy'ngoma ke ey'mbili. Nansi ke ingoma yethu yokuqala u-Afa lo uthi ke hlokoloza usayikhumbula nje.

ZFM lo hamba phambili. Elabukhathazekile yini ngendlela isimo sempilo yakho esiyona ngenxa yokugula usuzame okuningi.

0: yonke imphakathi nempumelelo kunabesifazane abaqotho. Asibathulele isiqoko. Ukhozi FM luhamba phambili.
1: Pod Shepstein.